0: Evet, yok ses.
1: Söyleyeceğim.
0: Nasıl var ki işte ne var?
1: Recording.
0: Evening at Harvard.
1: Where is it?